en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Aslında söyleyecektim baştan, bir şansımız olsaydı.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
6: 0543 746 37 54
5: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 21 Mayıs 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Varlık barışına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump arasında önemli görüşme denilmiş yine bir haber başlığımız. Sıcak gelişme, ünlü sanatçı Haluk Levent yoğun bakımda, konser dönüşü mide kanaması şüphesi deniliyor. Yine detayları birinci sayfa programında bulabilirsiniz. Ersoy'un iddianamesi tamam deniliyor. 11 kez cinsel saldırı suçlaması denilmiş. Tanımlanamayan maddeye maruz kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da gizemli olay deniliyor. Yine bir başka haber başlığımızdı değerli dinleyenler. Hatay'da ve Tokat'ta şiddetli yağış etkili oldu. Sel ve su baskınları yaşandı. Yine detayları aktaracağız. Malatya'da dün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde meydana gelen depremden hastaneye yaralı olarak başvuran 85 kişiden 81'inin taburcu edildiği aktarılıyor değerli dinleyenler. Hatay'da etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Bir engelli vatandaş da Hatay'ın Defne ilçesinde sel baskınından dolayı mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarıldı. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktaracağız. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u İstanbul'da oynanan maçta 3-0 mağlup eden Aston Villa, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü deniliyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa denilmiş. Yine detayları programımız içinde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programına hoş geldiniz.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmelerle programımıza devam edeceğiz değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken değişiklik deniliyor. Varlık Barışı meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Varlık Barışı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Son dakika önergesiyle girişim sermayesi yatırım fonları da uygulama kapsamına dahil edildi. Kaynağı tartışmalı paranın ülkeye girmesine kamuoyu ve milletvekilleri tepki göstermişti değerli dinleyenler. Muhalefet tarafından ülkeye kara para girişine yol açacağı eleştirisiyle tartışılan Varlık Barışı meclisten geçerek yasalaştığı deniliyor. Değerli dinleyenler, kanunla amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda değişiklik yapılıyor. Buna göre amme borcunun vadesinde ödenmesi ve haczin tatbiki ya da hacz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse borçlu tarafından yazıyla istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilecek deniliyor. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen kriterleri haiz tekno girişim şirketlerinde çalışan personele işverenler tarafından bedelsiz ve indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasında düzenleme yapıldı deniliyor. Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası getirildi. Buna göre Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak deniliyor. Detaylar yine kabul edilen Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinde. Bu kanun teklifinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği de aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Konser dönüşü yolda fenalaşan şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Levent'in yoğun bakıma alındığı belirtiliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı Maltepe cezaevine nakledildi. Yasal dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi de değiştirildi. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler E-tipi cezaevinden İstanbul'daki Maltepe cezaevine nakledildiği öğrenilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye ve Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları konuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasına ilişkin "Çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump, "Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini aldığını açıkladı. Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin sözleşmesindeki 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Arnavut futbolcunun bonservisini aldı. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Arnavut oyuncu 15 gol ve 7 asist katkısında bulunmuştu değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Kesintisiz Türkçe müzik.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini aktarmaya. Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini aktarıyoruz sizlere değerli dinleyenler. Hatay'da şiddetli sağanak, yağış, sele yol açtı. Hatay'da uyarıların ardından etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisi oldu Hatay genelinde. Kentin kıyı ilçelerinde başlayan şiddetli yağış il geneline yayıldı. Yağışla birlikte Hatay Antakya ilçesinde çevre yolu göle döndü. Selin olduğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda mahsur kalan ve bozulan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Diğer yandan Depne ilçesi Çekmece mahallesinde yağışlı hava ile birlikte su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Tokat'a gidelim. Tokat'ta da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın uyarılarının ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktarmış değerli dinleyenler. Varlık Barışı meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Varlık Barışı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Son dakika önergesiyle girişim sermayesi yatırım fonları da uygulama kapsamına dahil edildi. Kaynağı tartışmalı paranın ülkeye girmesine kamuoyu ve milletvekilleri tepki göstermişti değerli dinleyenler. Muhalefet tarafından ülkeye kara para girişine yol açacağı eleştirisiyle tartışılan Varlık Barışı meclisten geçerek yasalaştığı deniliyor. Değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Tokat'ta da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın uyarılarının ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktarmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'sa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD

olumsuz etkiledi. İki ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii programımızın sonunda da bugün hangi bölgelerde yağışlar var, yağışlar nasıl devam edecek detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

devam ediyoruz. Gazetelerimize biraz sonra göz atacağız ama öncesinde haber başlıkları ve detaylarını sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı. Malatya'da depremden etkilenen 81 kişi taburcu edildi. Dün Malatya'da sabah 09'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden etkilenerek hastaneye kaldırılan 85 kişiden 81'inin taburcu olduğu belirtiliyor. Düzce'de huzurevinde yangın deniliyor. Gece saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Türk Kızılay, Kaynaşlı Akçakoca huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın nedeniyle 54 kişi huzurevinden tahliye edildi denilmiş. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi deniliyor. AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, Ali Hamza Pehlivan, Tokat'taki Almus Barajı'nda dolu savaktan gelen suyun seviyesinin beklenenden fazla artması riskine karşı her türlü önlemin alındığını açıkladı. Pehlivan, toplamda 842 vatandaşın kamu misafirhanelerinde misafir edildiğini ve bölgede tüm önlemlerin alındığını belirtmiş. Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi deniliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa denilmiş. Malatya'daki depremde öğretmenler engelli öğrencileri için seferber oldu. Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. Mehmet Akif Ersoy ve 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Siirt'te elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi yaralandı. Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı. Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. 8. Etnospor Kültür Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak deniliyor. Detayları yine programımızın içerisinde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına bakacağız. Bu bölümden itibaren Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda I Love You İstanbul deniliyor. Kupa Aston Villa'nın denilmiş Hürriyet Gazetesi. Dün oynanan, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçına odaklanmış, okurlarıyla bu maçın detaylarını paylaşmış Hürriyet Gazetesi manşetten. Aston Villa taraftarları Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldu deniliyor. 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Aston Bull adını vermiş. İngilizler İstanbul'a hayran oldu deniliyor. Cevherinden Türk futboluna övgü denilmiş. Hani İstanbul güvenli değildi deniliyor. Küresel sorunları görüştüler. Bir diğer haberde, birinci sayfa haberinde, Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine yer verilmiş. Yerli telefon buzdağının görünmeyen yüzü deniliyor. 3 otodan biri elektrikli olacak deniliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'u elektrikli olacak deniliyor. Korsan İsrail'e Efes'ten uyarı denilmiş. 11 cinsel saldırıdan 294 yıl hapsi istendi. Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt lideri olarak belirtilen Ersoy'un 293,5 yıl hapsi istendi. Mehmet Akif suç örgütü denilmiş. Kılıçdaroğlu'nun videolu salvosu CHP haramın kirin sığınağı olamaz ifadelerini kullanmış. Yine 580 plaj mavi bayrak aldı deniliyor Türkiye'de. Detaylara yer verilmiş Hürriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56

Bir başka gazetemize göz atacağız. Hürriyet gazetesinden sonra Sabah gazetesine göz atacağız. Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda AK Parti Büyük Türkiye davasıdır deniliyor. Grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında tarihi konuşması ayakta alkışlandı deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Başkanı Donald Trump'la ateşkesin uzatılmasını görüştü denilmiş. Dijital kuşatmaya karşı 81 ilde yaz okulu deniliyor. Enerjide oyun kurucu ülkeyiz. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi de konuştu Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Türkiye'nin enerjide oyunun kurallarını değiştiren hamlelerini ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak zirvenin önemini aktardı deniliyor. Sıfır atık haftası için geri sayım denilmiş. İstanbul'da 1-7 Haziran tarihleri arasında dünyada ilk kez sıfır atık haftası düzenlenecek. Hafta boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan ve dünyaya yayılan sıfır atık hareketlerinin önemine de vurgu yapılacak deniliyor. Arınma çağrısı yaptı, isyan ateşini yaktı. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na hedef alan sert çıkışına CHP'li milletvekillerinden destek yağdı deniliyor. Şampiyon yüzücülere bakanlık sahip çıktı. Katil İsrail'den insanlığa işkence, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğal gaz bekliyor haber başlıklarıydı Sabah gazetesinde değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Konser dönüşü yolda fenalaşan şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Levent'in yoğun bakım alındığı belirtiliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı Maltepe Cezaevine nakledildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi de değiştirildi. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler E-tipi cezaevinden İstanbul'daki Maltepe cezaevine nakledildiği öğrenilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye ve Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları konuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasına ilişkin "Çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var" ifadelerini kullandı. Hatay'da şiddetli sağanak, yağış, sele yol açtı. Hatay'da uyarıların ardından etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Kentin kıyı ilçelerinde başlayan şiddetli yağış il geneline yayıldı. Yağışla birlikte Hatay-Antakya ilçesinde çevre yolu göle döndü. Selin olduğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda mahsur kalan ve bozulan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Tokat'ta da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın uyarılarının ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktarmış değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yurt genelinde yağışlar sürüyor. Ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiği aktarılmış. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara bölgesinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak devam edeceği aktarılmış. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Şiddetli yağış uyarısı yapılmış, kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. Bu gece saatlerinden itibaren özellikle Hatay kıyılarında çok şiddetli yağış beklendiği de aktarılmış. Bu haberimizde kapatıyoruz. 21 Mayıs 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 22 Mayıs Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece. Sivas'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Yozgat'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 15 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta yoğun yağış nedeniyle sel ve taşkınla mücadele çalışmaları sürerken bölgede faaliyet gösteren firmalar iş makinesi ve personel desteğiyle katkı sağladı. Tokat'ta Almuz Barajı'ndaki doluluk oranı %100'e ulaşınca 464 tane tahliye edildi, binlerce hayvan güvenli alanlara taşındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Televizyon programcısı Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 kez cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi 4 suçlamayla iddianame düzenlendi. Ersoy ve 7 şüphelinin toplamda 286 yıl hapis cezası talep ediliyor. Ünlü sanatçı Mabel Matiz yetkililer tarafından gözaltına alındı. Olayın nedenleri ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mabel Matiz'in durumu merakla takip ediliyor. Bayburt'un Kırkpınar köyünde kuvvetli yağışlar ve kar sularının etkisiyle dere taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle köyde tedirginlik yaşanırken bazı yollar su birikintileriyle kaplandı ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklar için yargı paketine yeni düzenlemeler eklediklerini açıkladı. 11 yaşından itibaren izlenecek olan çocuklar için infaz sistemi değişecek ve cezalar yetişkinler gibi uygulanacak. Dolar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerindeki iyimserlikle Türkiye'de rekor kırarak güne 45,59 liradan başladı. Dolar endeksi ise yaklaşık 99 seviyesine geriledi ve 6 haftanın en yüksek seviyesinden düştü.
0: Spor.
1: A milli takımın Dünya Kupası kadrosunda beklenen Arda Güler, son antrenmanda sahada yer alarak ilk maçına yetişmesi bekleniyor. Sevindirici gelişmeler var. Bernardo Silva, Galatasaray'dan Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmek için zaman istedi. Yıllık 15 milyon euro maaş beklentisini yineledi. Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u transfer etmek için 35 milyon euro bütçe ayırdı. Almanlar ise oyuncu için 45 milyon euro istiyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6685 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Evet, hayatımızda üzecek adam çok ama çok da fazla uğraşmaya gerek yok. Hayat kısa, gülmeye devam efendim. Açılışı Serdar Ortaç'la yaptık. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Soner Sarıkabadayı ile devam ediyoruz. İtiraz, hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356

0: 0-216-220-0-22 Ziyafet Kebap. Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bir Serseri radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bir hırsızlık haberimiz var. Alışveriş merkezinde kadının parasını çaldı. Şimdi maalesef bu hırsızlık olayları artarak devam ediyor. Tabii kalabalık ortamlarda dikkat etmek gerekiyor ama olabiliyor. Keşke olmasa. Hırsız yakalanmış ama öyle bir savunması var ki. Adana'da bakın alışverişe çıkan bir kadın. ATM'den çektiği 14.700 lirası çalındı kadının. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yakalanan şüpheli tutuklanmış. Bu güzel tarafı. Efendim Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geliyor olay. Alışveriş için ATM'den para çeken Aysel Ş. 14.700 lirayı sayıp çantasına koyduktan sonra... Abla ne alacaktın o kadar parayı ya? Gerçi o kadar parayı ne alacaktın diyorsun da o paraya bir şey alınmıyor. Yani, o paraya çok da bir şey alınmıyor yani. Alınıyor öyle işte idareten. 14.700 lirayı sayıp çantasına koyduktan sonra bir mağazaya girdi. Bu sırada etrafta dolaşan Kadri Ö... kadının peşinden giderek çantasının fermuarını açtı ve parayı aldı. Bunu hakikaten nasıl anlamıyor insanlar ya? Hani çantadan bak fermuarını açıyor. Ya çok kalabalık ya mesela bu gibi şeylerde biz biraz daha dikkatliyiz. Şu olabilir belki çanta hani arkada kalmış olabilir sırtına doğru. O şekilde hani ondan fark etmemiştir. Ama içinde de o kadar para olan bir çantayı da böyle arkaya doğru asmak ne bileyim. Ben direkt böyle göbek hizasında... Bir annenin çocuğuna gösterdi o şefkatli sarılmayı yapak suretiyle. Kadının peşinden giderek çantasının fermuarını açtı ve parayı aldı. Aysel Ş. alışveriş esnasında parasının çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Tabi burada da hırsızın acemiliği yani bu. Kardeşim kalkıp da AVM gibi bir yerde her taraf kamerayken tamam çok kalabalık olur eyvallah ama bulurlar. Evine düzenlenen operasyonda Kadri Ö gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan paranın yalnızca işte bu kısım kötü oluyor. 4.000 lirası bulundu. Şimdi mesela diğer para böyle durumlarda ne oluyor? Tamam bu herif cezaevine gönderiliyor yatıyor falan filan. Peki mağdur ne oluyor mesela? 14 bin küsürdü. Yani o 10 bin lira mesela şimdi uçtu mu? Dava mava açar. Eyvallah da hani 10 bin lira gelir mi gelmez mi? Bak emniyet asıl mevzu burada başlıyor. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Kadri Ö. Efendim parayı niçin çaldığını söylüyor. Ben de biraz hüzünlendim açıkçası bunu. Hani ilk baştan ön yargılı davrandık ama... Hani bu savunmayı okuyunca benim de böyle içim parçalanmadı değil yani... Parayı görünce dayanamadım çaldım. Efendim parayı gördüm nasıl dürtüyor beni nasıl dürtüyor git çal git çal diye. Bir de alışveriş yapmış Allah'tan pişmanmış ama. Bak şöyle diyor parayı görünce dayanamadım çaldım alışveriş yaptım pişmanım. Adliyeye sevk edilen Kadri Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valla şimdi hani geçmiş olsun mu demek lazım. Diğer evet paranın diğer kısmı ne olacak? Tamam bir mahkemeleşme süresi mutlaka olacaktır. Ama hani bunu ödeyebilecek mi ödeyemeyecek mi? Hani bu konulardaki tecrübesi nedir mesela bunun? Şimdi mesela öyle tipler var ki arkadaş içeride ne kadar yatacağını biliyor. Ona göre kendini planlıyor programlıyor. Ona göre hırsızlığını yapıyor, gidiyor cezasını çekiyor, çıkıyor ondan sonra. Temizlenmiş akbak. Neyse inşallah hani paranın geri kalan kısmını da alır diyelim. Temennimiz o yönde.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Efendim bilim insanları aşkın grafiğini yayınladı. Şimdi bilim insanından da bir demet gül beklemek yanlış olur zaten. Lucia Schelling liderliğindeki bir ekip çiftlerin ilişki memnuniyetinde yaşadığı dalgalanmaları günler hatta saatler bazında incelemiş efendim. Çalışma bireylerin ilişki tatmininde kısa sürede önemli değişimler yaşadığını ortaya koydu. O sadece aşkta değil ki, o günlük hayatımız zaten öyle. Hani şu gün böyle, bugün böyle, bugün biraz daha mesela kendimizi enerjik olarak yüksek hissediyoruz. Diğer gün mesela düşük hissediyoruz. Hava durumu bunu etkiliyor vesaire falan filan yani. Bakın aşkın 5 evresi denmiş bu şeyde. Grafikte. İlk evre kelebekler. Ya bunu anlamak için bilim insanı olmak da ne bileyim yani. Bu ilk evre yoğun bir tutku ve cinsel çekimle karakterize ediliyor. Hani aklın başından gittiği anlar, günler. Katılımcıların %30'u kilo kaybı yaşadığını, %39'u ise verimliliğinin azaldığını belirtirken, bu dönemde testosteron ve östrojen üretimi artıyor işte bundan dolayı. Hani vücudun, ruhun büyük bir konsantrasyon bölümü buraya kaydığı için. %56'sı ise libidosunda yükselme olduğunu ifade etmiş efendim kelebekler döneminde. İkinci aşamaya geçiyoruz, inşa aşaması. Hani bu şey gibi düşün, giriş, gelişme, İstiklal Marşı, kapanış. İkinci aşama inşa aşaması, ilk heyecan azalmaya başlarken çiftler birbirlerini daha yakından tanımaya başlıyor. Araştırmaya göre İngiltere'de çiftlerin yalnızca %3'ü bu aşamada demiş. Vücut kalp atışını hızlandıran ve mutluluk veren monoaminler üretiyor. Bu da mutlu bir kaygı hissi yaratıyor diyor. Bu dönemde %44 uyku sorunları, %29 dikkat dağınıklığı görünüyor demiş. Lan daha bak aşkın faydalı olduğu bir anı görmedik ha. Üçüncü aşama uyum aşaması deniyor. Burada artık partnerin uygun olup olmadığını değerlendirme aşamasına geçiliyor. Eğer uygunsuzluk varsa artık burada bir düşüş. Bu dönemde sınırlar sorgulanırken stres düzeyi de artıyor demiş. Dördüncü aşama dürüstlük aşaması. Bu aşama kişinin gerçek kimliğini açığa vurduğu dönem olarak ön plana çıkıyor. Şimdi herkes tabii hani ben nasıl derler rol yapmıyorum falan filan dersin ama ilk etapta böyle herkes birbirini etkilemek için, engellemek için diyecek miyiz? Etkilemek için çeşitli rollere bürünebiliyor. Ama bu roller çok uzun sürmüyor. Özellikle mesela senin normal kalıbının ötesinde bir role büründüyse. Yani ne bileyim hani normalde başka bir kişiliğe sahip olup sırf efendim kızı etkilemek için. Hani böyle bir entelektüel bir havaya büründüysen orada artık bir yavaş yavaş asıl kimlik ön plana çıkmaya başlıyor. Abi diyor bir dur. Bizim rajona ters bir mevzu. Sosyal medyada sunulan kusursuz imajın ardından gerçek benliğin ortaya çıkması %15 oranında şüphe ve kırılganlık hissini tetikliyor demiş. Neden? Çünkü karşı tarafta diyor ki lan ben bunu böyle tanımamıştım. Beşinci aşama efendim denge aşaması. İlk dört aşamayı başarıyla geçen çiftler artık oradan devam ki. Güven ve bağın arttığı bir dengeye ulaşıyor. Katılımcıların %50'si bu aşamaya geldiğini belirtirken %23'ü daha mutlu olduklarını söylüyor. Hani artık şey yani biliyorsun hani nedir ne değildir, nelere kızar nelere sevilir. Hangi konularda yalan söyleyebilir veya yalan söyleme onları biliyorsun yani. Doktor Papadopoulos'a göre işte burada gerçek bir huzur düzeyi ortaya çıkıyor. Çiftler birbirine gerçekten destek olduğunu hissediyor demiş. Yani arkadaş bunlar evet bilimsel açık ama bunlar zaten bizim hani pratik olarak yaşadığımız şeyler. Tamam belki teori olarak bunları bu şekilde anlatamayız ama anlatırız gerçeği. Yani sorsan anlatırız bu aşamaları bizde. Ama anlatmaktan çok hani sahada, biz sahada olan insanlarız. Hani pratikte defalarca karşımıza çıkan şeyler bunlar yani baktığında.

Çeli konu tamam radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuz diyeyim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oo. Oğlum bu nasıl mümkün olabilir? Haberiniz yok ama evlenmişsiniz. Yani bak, bilmiyorsunuz yani, hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Böyle tükettiğiniz şeylerle alakalı değil. Evleniyorsunuz ama haberiniz yok bundan. Ne zaman haberiniz oluyor? Ayrılırken. Biz evliydik. Ne zaman be? Yapmam öyle şey. Amerika'nın efendim Texas eyaletinde 42 yaşındaki bir adam nişanlısı Christine Marie Spearman'den 36 yaşında, o da ayrılırken aslında evli olduklarını öğrendi. Ha, adam sevgili olarak devam ediyor. Hani sevgililer diyor ki ya bu ilişkiyi yürütemiyoruz artık. Hani artık hani yollarımızı ayıralım. Herkes yolunu çizsin. Tamam, güzel günler yaşadık ama buraya kadarmış diyorsun. Karşı taraf diyor ki biz evliyiz. Ne içirdiniz lan bana? Bak, adam nikahın bilgisi olmadan kıyıldığını söyledi. Çift evlenecekti ancak tören yapılmamıştı ve çift ayrılmıştı. Yani tören yapılmıyor, tamam, olabilir tabii, kötü bir şeydir ama yani bir şeyler olmuştur, ayrılırsın yani. Spearman'in yasal nikah kıyma yetkisine sahip bir din adamını kandırarak... Nasıl kandırdıysa artık, damat olmadan nikah kıydırdığı ortaya çıktı. Damat yok kızım, nasıl kıyacağız? Ya neydi işte, papazdır. Papaz bey, yani vallahi gelecekti, çok acil işi çıktı şu an. İşte hani hastanede şu an kaza geçirdi. Hani ama ben ona bu boş kısmı, siz bu kısmı boş bırakın, ben onu imzalatacağım. Cevabı evet, ama ben biliyorum, evet biz konuştuk onu, zaten buraya gelecekti işte, ani bir kaza. Bunun, bu imzanın ona iyi geleceğini düşünüyoruz. Herhalde böyle gazladı papazı. Bak, yasal nikah kıyma yetkisine sahip bir din adamını kandırarak damat olmadan nikah kıydırdığı ortaya çıktı. Spearman adama bir kişisel bakım seti hediye paketi göndermişti. İçine de onaylı nikah belgelerini ve belgeyi elinde tuttuğu bir fotoğraf eklemişti. Ha, bunu mu gösteriyor şey papaza? Neyse, şok olan adam polise başvurdu. Efendim, kadın tutuklanmış. Sahte nikah yapmaktan. Bu yani nasıl olabilir arkadaş? Hani bunu yaptın. Nereye kadar gidecek bu? Yani tamam, hadi çok seviyorsun, kabul. Diğer taraf mesela senin kadar evliliğe sıcak bakmıyor. Sen çok istiyorsun. Ama yani neden? Bu mutlaka duyulacak. Adam bir şekilde, ne bileyim yani, hiç bakmamış olabilir, dikkatini çekmemiş olabilir. Hani E-Devleti'ne falan girse, onlarda da var böyle şeyler tabii. Bir şekilde karşısına çıkacak. O zaman ne diyeceksin mesela? Tamam, ayrılmadınız mesela. Yani biz ne zaman evlendik? Hatırlamıyor musun? Sen çok sarhoşsun o zaman. Gittik nikahı bastın sayın yani. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani... Neyse, olmuş... Bilemiyoruz boşanma durumları ne oldu. Tamam, hani kadın tutuklanmış ama boşanarak mı tutuklandı? Yoksa dava devam eder mi etmez mi? Onu göreceğiz artık önümüzdeki günlerde.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Özge Özder, Sinan Güler Yüz. Deli Yaz radyonuzdaydı. Selin Özer'den bildiğimiz şarkı 90'lardan. Pekala. Oo, ara ara listeler karşımıza çıkıyor güncellenerek tabii hani hayat şekli, hayat standartları değişiyor insanlarda. İletişim şekilleri değişiyor, alışkanlıklar değişiyor. Tabii insanlar doğal olarak bu değişime ayak uydurmak için kendilerini güncelliyorlar her konuda. Mesela aldatmada da. Yok, gerçi çok şey aynı bak. Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız demiş. Aldatıldığınızı gösteren 20 işaret. Oğlum 20 tane de fazla değil mi derken, bak yıllar önce çok iyi hatırlıyorum. 40 tane işaret vardı. 40 işaret. Aldatıldığınızı gösteren 40 işaret diye yayında okumuştuk. Arkadaş yani hiçbiri olmasa en az 4-5 tanesi var. Yani aldatmış olmasan da bu 4-5 tanesi var yani. Artık şey yani eve hangi ayağınla giriyorsa mesela. Eve bu ayakla mı? Ha, o zaman aldatmış olabilir. Aldatıldığınızı gösteren 20 işaret denmiş. Muhtemelen şimdi bunlarda da vardır yani bak. Kimmiş bunu diyen? Burada bir isim görmüştüm ben. Ha. Tom Martin efendim, direktif bak, Kaliforniya'dan. Yöntemler aynı diyor. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca birbirine benzer belirtiler olduğuna şahitlik ediyor Martin. Ve aldatmanın en iyi 20 ipucunu efendim kitabında yazmış. Neler bunlar bakınız. 20 ipucu. Bunlar varsa diyor Mortingen Strauss'e. Değişen alışkanlıklar demiş. Şimdi ama değişen alışkanlıklar hakkında bunlardan da bir açmak lazım bence bu konuyu. Ve sadece değişen alışkanlıklar dersek. Evden erken ayrılmak, geç gelmek. Bu, bunu zaten yapıyorsan hani bu yıllardır bilinen bir yöntem ya. Evden erken ayrılmak, geç gelmek. İş seyahatleri diyor. Bunu hep söylüyoruz biz de, bayi toplantıları aman dikkat. Bir mesela bayi toplantıları neden mesela turistik bir merkezde ve lüks otellerde yapılır? Mesela ben bunu anlamıyorum. Hani tamam mesela bazı mesela çok zengin, hani franchising de demek lazım. Veya işte hani zinciri çok geniş böyle zengin, hadi eyvallah para var da. Hani sıradan böyle bir ne bileyim şeye bakıyorsun böyle bayi toplantısında, o da mesela böyle o. Neyse biz çomak sokmayalım. Tatile gitmeme veya aile buluşmalarına katılmama. Hani eşine diyor ki sen git, ben gelmeyeceğim, ben evde duracağım. Sen ona evde olduğunu düşünüyorsun aslında. İş yerinde aşırı mesai yapma diyor. İşte bu da hani yılların bilindik taktiği, artık bunu değiştirmek gerekiyor. Yani sürekli ben bu akşam mesaiydim, bu akşam mesaiydim falan da olmuyor yani. Açıklanamayan harcamalar demiş. Bak bu güncel mesela, gizli hesaplar diyor. Yani mesela Instagram hesabı veya bir elektronik posta. Artık oralarda neler dönüyorsa. Zaten hani böyle bir ikinci hesap varsa bir soru işareti olması gerekiyor. Tamam sana şey diyebilir ya, işte hani millet ben olduğumu anlamasın falan filan ya. Tamam sen olduğunu anlamasın da. Yani tamam sen olduğunu anlamıyor. Tamam sen mesela kendi hesabında da sen olduğunu anlamazlar. Hani yazmıyorsan birilerine. Gizli kredi kartı faturaları demiş, faturaları demiş. Bundan çok kişinin başı yandı, evet. Bak ekstra kişisel bakım diyor. Hani normal mesela bir standardı var o zamana kadar, biliyorsun ne olduğunu. Hani nelerden hoşlandığını, neler ya. Ama böyle ekstra bir takım şeyler varsa. Mesela özellikle biz erkeklerde. Oo, bu zaten başkasının kokusu, boyundaki tipik ruj izi. Zaten bu hani aldatıldığınızı gösteren değil de aldatıldığınızı kanıtlayan. Artık arkadaş ona da bir bak yani, o kadar da faldır küldür gelme eve ya. Daha önce alışık olmadığın hediyeler alması. Bu hep bir risktir zaten bak. Hediye almak da risktir, hediye almamak da risktir. Hediye alırsın sürekli mesela, şunu düşünür. Ulan bu bana hediye alıyor sürekli, bir şeyler çeviriyor kesin diye. Hediye almazsın, der ki mesela bu hiç hediye almıyor, kesin bu bir şeyler çeviriyor. Sonra ara ara hediye alırsın, ha bu kesin bir şeyler çevirmiş de kapatmak için. Hani hediye yukarısı bıyık, aşağısı sakal mevzudur. Hani alsan bir türlü, almasan bir türlü. Dengeyi çok iyi kurmak lazım orada. Arabadaki tuhaf nesneler diyor. Yani bu arabaların şeylere bakmak lazım demek ki ara ara. Gizli cepleri falan vardır ya, böyle gizli kutular koltuğun altında. araba koltuğunun altında. Ondan sonra mesela bazen paspasın altında oluyor. Şimdi ben bunları söyleyeyim de. Modeline göre değişiyor. Mesela bazılarının işte direksiyonun altında böyle bir kutucuk oluyor. Onlara falan bir...
1: Saat 11.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütüyle ilgili soruşturmanın 2024 yılında ele geçirilip şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
3: Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'le İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

Made in Arolat 90'ların en keyifli şarkılarından bir tanesiydi ama bu biraz daha yakın bir cover. Yine sahibinin sesinden dinledik. Dert değil radyonuzdaydı Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi irade radyonuzda olmamalıydı.

0: Telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Enis Fis Yalan Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkıları.

Zaman karşımıza çıkıyor bu listeler, ilk buluşma listeleri. İlk buluşmada sakın bu hataları yapmayın diyor. Bence ilk buluşmayı yapmayın. Direkt ikinciyle girin konuya. Sıkıntı çünkü yani. Hani ilk buluşma için şöyle olsun, bence iki tarafta birbirine randevu versin ama kimse gitmesin, hani anlaşmalı bir şekilde gitmesin, direkt ikinci buluşmayla. Hani ne yapıyorsanız o zaman yapın yani. Partneriniz sizden soğuyabilir demiş, bunları yaparsanız. Neler bunlar mesela? Ya, evet, aşırı resmi veya fazla samimi olmak. Samimiden, samimiyetten kasıt cıvık cıvık olan. Aşırı resmi de öyle yani, evet, devlet dairesinde iş yaptırmaya gitmiyorsunuz işte. Merhaba, ne içersiniz arz ederim. Gereği düşünüldü, bir çay. Bu olmaz yani. Ya da böyle daha ilk buluşmada böyle çok fazla samimi... Bir de şey vardır, biraz böyle özgüvenli olup da fazla samimi olan tipler vardır mesela. O artık hani sululuğun had safhası, sudur yani, karşında sıvı birisini görürsün. Bir erkek veya bir kadından ziyade bir sıvı, su kütlesi vardır orada. Cıvık cıvıktır yani. Bunlar kötü tabii ki. Dengeyi kurmak lazım. Sadece kendinizden bahsetmeyin diyor mesela. Şimdi arkadaşlardan mı bahsedecek? Ha yok, karşı taraf da bahsetsin. İlk buluşma her iki kişinin birbirini tanıması için önemli bir fırsattır demiş. Sürekli kendinizden bahsetmek karşı tarafın ilgisini kaybetmesine ve sohbetin tek yönlü bir hal almasına neden olabilir diyor. Hani karşılıklı konuşmanı. Hani karşı taraf da anlatsın kendini. Sırf sen gitme yani. Ben şöyleyim, ben böyleyim dersen o benler bir süre sonra gına getirir. Bunu bence ilk buluşmada değil, genel olarak yapmayın zaten. Telefona fazla odaklanma mevzu. Hani orada karşı taraf bunu çok yanlış anlayabilir. Hani gelen mesajlar vesaire falan filan. Yapma bunu yani. Ve aynı zamanda karşındakine saygısızlıktır. Hatta mümkünse kapat. Kapatmıyorsan sesini kıs. Telefonla fazla ilgilenmek ilk buluşmada yapılabilecek en büyük hatalardan biridir diyor. Sürekli mesajlara bakmak veya sosyal medyada dolaşmak. Karşı tarafa ilgisiz ve saygısız bir izlenim verebilir demiş. Evet, karşı taraf bence burada çok fazla oturmaz, kalkar. Hani sen tamam video izlemeye devam et deyip. İlk buluşmanın amacı karşılıklı bağlantı kurmak ve iletişimi güçlendirmektir demiş. Başka var mı? Ne var? Ön yargılarla birine yaklaşmak diyor. Evet, yani şimdi sen geçmişte farklı şeyler yaşamış olabilirsin. O kişiyle ilgili kafanda soru işareti varsa zaten gitme. Hani ön yargı oluşturacak kadar. Bak, ilk buluşmada karşı taraf hakkında ön yargılarla hareket etmek sağlıklı bir iletişimi engelleyebilir. İnsanları sadece dış görünüşleri veya geçmişleri üzerinden değerlendirmek yerine onların kişiliğini ve düşüncelerini anlamaya çalışmak daha yapıcı olacaktır. Şu var şimdi, ön yargı kurulabilecek tipler vardır. Erkeklerde de kadınlarda da vardır mesela, hepimizin ön yargılı olduğu tipler vardır. Öyle biriyse zaten buluşma. Bu kadar basit yani. Dur bakalım, şunu biraz dinleyelim, altından nasıl bir prens prenses çıkacak diye gidersen. Bunlar efendim, tabii ki eğer oradaysan da artık bu ön yargıyı da durma, bulunma yani. Çok zor şeyler değil esasında, bak sadece kendinden bahsetmiyorsun. Ondan sonra şu telefonu bir kenara bırakıyorsun. Bence telefonu kenara bırakırken şunu da yapmayın. Telefonun ekranı kapatılır ya, böyle ters konur telefon. Ben de tabii sanki kameralı yayın yapıyoruz, görüyormuşsunuz gibi telefonu ters koyuyorum. Onu yapmayın. Telefonun ekranı yukarıda kalsın. Çünkü bu da karşı tarafa başka bir imaj verir, başka bir şey verir. Ondan sonra ne vardı başka? Evet, ön yargılarla birbirine yaklaşmıyorsun. Sürekli kendinden bahsetmiyorsun. Mevzu bu yani. Hani otur diyor, insan gibi sohbet et diyor. Bunları yapmazsan o ikinci buluşma hiç olmayabilir. Ya da en başta bizim dediğimizde uygulayabilirsiniz. Hani ilk buluşmayı direkt erteleyip ikinci buluşmayla da konuya başlayabilirsiniz.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Haberin merkezine
3: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
5: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
4: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
5: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
4: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
5: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
4: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
5: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
4: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
5: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
4: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
6: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
7: Reklam.

0: Yılların şarkısı Sezen Aksu Hata radyonuzdaydı.
1: Hatilisin, sen en güzel duygular.
0: Efendim ooo. Şimdi sakal mevzu var. Hani bundan hoşlanan var, hoşlanmayan var. Ne bileyim ben mesela bende var ama zaman zaman kesiyorum, hoşuma gitmiyor. Duruyor bazen, o da hoşuma gitmiyor. Efendim bazen mesela sakallı erkeklerin karizmatik olduğu söylenir. Bazen yok canım ne alaka denir. Hepsi doğrudur. Kişiye göre değişir bunlar yani. Bütün bütün söylenenler doğrudur. Kimisi sevmez doğrudur. Kimisi sever doğrudur yani. Bu kadar basit. Fakat hiç bu konuda böyle bir durum olacağını düşünmemiştim. Bak bilim ne diyor efendim? Sakalınız tuvaletten daha mı kirli? Bunu demeyeydi iyiydi. Sakal stilin, gücün veya ihmalkarlığın sembolü müdür diyor. Onlarca yıldır ya moda bir aksesuar ya da kir ve bakteri kaynağı olarak görülmüştür. Kir ve bakteri kaynağı. Peki bilim ne diyor demiş efendim. Dünya çapındaki araştırmacılar yüz kıllarında yaşayan mikrobiyal popülasyonu incelemeye başladılar. Tabii bitti bütün işiniz, bu kaldı değil mi? Pandemi de bu yüzden çıktı zaten. Bak sakalların tuvaletlerden veya hatta köpek kıllarından daha fazla mikrop içerebildiği ortaya çıktı diyor. E arkadaş bir yıkayıversen de yani. Ancak her şey o kadar da net değil demiş. Yani yine böyle bir çıkış yolu da bırakmış, sağ ol. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bak sakal yiyecek parçacıklarının, oğlum yiyecek parçası nasıl orada bırakıyorsun ya? Tozun, yağın ve bakterilerin birikebileceği sıcak, nemli bir ortamdır, yaratır demiş. Bunlar mikropların çoğalması için ideal koşullardır. Getir oğlum oradan, kolonyayı getir. Ben bir huylandım. Ancak bu her sakalın tehlikeli olduğu anlamına gelmez diyor. Bazı çalışmalar sakalların zararlı bakteriler buldu. Sakallarda zararlı bakteriler buldu. Enfeksiyonlara neden olabilen ne? Staphylococcus aureus dahil diyor. Vay be. Bunu dedin ya, ben de böyle bir aydınlanma oldu şu an. Bir çalışma sakalların MRI taramaları yapılan köpeklerin kürkünden daha fazla bakteri içerdiğini bile buldu diyor. Ancak diğer çalışmalar bu endişeyi çürütmüş. Örneğin hastanelerde sakallı doktorlar temiz tıraşlı meslektaşlarından daha fazla enfeksiyon yayma riski altında değildi diyor. Hatta bazı çalışmalar sakallı erkeklerin bu az önce bahsetmiş olduğumuz neydi? Bakteri. Şimdi tekrar söyletmeyin yani, o stafili bilmem ne olan. Onu çok şey yani, onu söylemek, bunu ezberliyor bir de insanlar ya. Bu bakteriye sahip olma olasılığının daha düşük olduğunu göstermiş efendim doktorlarda. Niye doktorlarda efendim? Doktorların özelliği ne bu konuda? Doktorların sakalların günlük olarak yıkanması, nemlendirilmesi, taranması ve düzeltilmesi gerektiğini vurguluyor doktorlar. Pardon. Bunu ihmal etmek tahrişeye, kızarıklığa, hatta bitlenmeye bile yol açabilir. Sakalda da artık yani. Dermatologlar her şey hijyene bağlı, iyi bakılmış bir sakal hiçbir risk oluşturmaz açıklamasını yapıyor. Ya arkadaş zaten günde bir defa bir en azından bir duş alın yani. Hani hiçbir şey yapamıyorsan. Yani öbür türlü şimdi bu bakterinin olması için veya ne bileyim bak ekmek kırıntıları, yiyecek kırıntıları diyor ya, orada birikiyor sakallarda. Muhtemelen herhalde bunlar şeydir. Hani belli bir rahatsızlık veya hani evsiz barksız dediğimiz olabilir. Hani o tür şeylerde olabilir. Normal böyle evinde olan bir insanda da bunlar oluyorsa. Bak daha önce de belirttiğimiz gibi duş almak günlük rutinimizin keyifli bir parçası olmakla kalmayıp aynı zamanda hijyenin de önemli bir parçasıdır diyor. Ya bir zahmet yani. Kir, yağ ve teri gidermeye yardımcı olur ve böylece kızarıklıkları, kötü kokuyu ve enfeksiyonları önler demiş. Yani mevzu basit arkadaş. Bunu söylemeye bile gerek yok. Yani her gün duşa girdi ama işte, girmezsen bak olacak şeyler. Ay ay ay. Neyse yine de bu haberden sonra bir ön yargı oluşur diye tahmin ediyorum. Ona da artık yapacak bir şey yok yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bütün ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, ne bileyim ofisten, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Zine Salih. Hadi hoppalara.

0: Akran. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Mustafa Sandal İhtimal Radyonuz'daydı. Efendim bakınız, çekiciliği azaltan davranışlar demiş. Olabilir mi ki acaba? Bazı insanlar bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerine çeker. Onlar bunun için hiçbir çaba göstermezler. Doğuştan çekici. Evet, vardır mesela hani böyle hiçbir özen göstermez falan filan mesela. Normal doğal haliyledir. Mesela bazıları da aşırı derecede dikkat eder. Mesela bu aşırı derecede özen göstermek mesela bana itici gelen bir şey. Ne az öyle. Hani samimi gelmiyor yani mesela çok fazla işte hani erkeklere kadınlara çok fazla böyle giyim kuşama aşırı derecede böyle bir hani gösteriş yapa. Ne bileyim valla böyle yani isteseler de istemeseler de tüm bakışları üzerine toplarlar demiş. Ancak bazı davranışlar var ki onlar çekiciliği tamamen azaltıyor. Neler bunlar? Öfkeli olmak. Öfkeli olmak esasında çekici değil midir? Yani baktığımız zaman hani genel duruma özellikle hani erkekler için söylüyorum erkeklerin öfkeli olması. Hani öfkeli olan erkekler bir adım öndedir yani. Daha böyle şey gelir karizma aman yarabbi ne güzel öfkelendi be. Böyle gergin hötöt tipler vardır yani. Sürekli sinirli ve öfkeli olmak yanınızdaki insanların sizden uzaklaşmasına hatta iletişimi tamamen bitirmesine sebep olabilir diyor. Bilemiyorum bunu. Sinirli insanlar çevrelerine yaydıkları olumsuz enerjiden ötürü pek çekici sayılmazlar demiş. Dengesiz ve tutarsız olmak diyor. Çok doğru kesinlikle. Sürekli karar değiştirmek ve tutarsız davranışlar çekiciliğinizi azaltır diyor. Yani karşı taraf bir süre sonra bezer yani bezmiştir yani. Dün böyle bugün böyle. Kişinin tutarsız davranması huzursuzluk yaratır. Mod değişimlerine ayak uydurmak zamanla zorlaşır demiş ki kimsenin de senin mod değişimine ayak uydurmak gibi bir zorunluluğu yok. Asıl bunu anlamak lazım. Özgüven eksikliği diyor hem kadında hem erkekte evet iticidir yani özgüven eksikliği. Kendine güvenen insanlar her zaman bulundukları ortamda tüm dikkatleri üzerine çeker. Özgüvenleri onlara saygı duyulmasına ve hayran olunmasına yardımcı olur demiş. Ancak özgüven eksikliği yaşayan ve kendine güvenmeyen insanlar diğer kişiler üzerinde olumsuz etki yaratır diyor. Doğru evet yani baktığımız zaman doğru. Motivasyon eksikliği demiş ne gibi yani? Enerjiniz yüksek olduğunda çevrenizdeki kişilere de çok güzel enerjiler yayarsınız doğru. Böylece insanlar sizinle olmaktan ve vakit geçirmekten büyük keyif alır diyor. Hayattan zevk almayı bilmeyen ve küçük şeyleri dahi takdir etmeyen bireyler çevrelerindeki insanların da enerjisini düşürecektir. İşte bu da bulaşıcı olan bir şeydir. Yani söylüyoruz ya hani mutluluk bulaşıcıdır ama mutsuzluk da bulaşıcıdır maalesef. Yani yanında böyle mutsuz bir insan varsa sürekli böyle mutsuz duruyorsa bir süre sonra artık sende de çok fazla mutluluk kalmaz yani çökersin. Yani ruhen çökersin yani orada. Ve son olarak sürekli negatif düşünmek demiş. Bu da evet az önce bahsettiğimiz şeye giriyor. Hayata karşı yaklaşımı negatif olan biri sizinle uzun ömürlü ve mutlu bir birliktelik kurmakta zorlanacaktır. Evet düşün ne yaparsan yap mesela onunla ilgili negatif konuşuyor. Sürekli böyle negatif ama yani sen mesela bir yatırım düşünüyorsun o çok kötü yapmışsın. Bir şey alıyorsun o hiç zamanı değil. Yani sürekli böyle kötü eleştiriyor ama yani negatif düşünceler kaygılarınızı artırır. Kendinizi mutsuz hissetmenize sebep olur. Negatif düşünceler çevrenizdeki insanları da olumsuz etkiler diyor. Bu sebeple olabildiğince pozitif olmaya odaklanın işte. Çünkü negatiflik de bulaşıcıdır. Bunlar böyle yani farkındaysanız anlatmaya çalıştığı şeyler esasında çok doğru. Hani böyle hiç şeyle de alakalı değil. Hani tiple, görünüşle böyle makyaj falan filan böyle parfüm, marfüm, saat, telefon onlarla da alakalı değil. Tamamıyla kendi duruşunuzla alakalı şeyler. Ve evet tespitler genel olarak gayet mantıklı yani.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta yoğun yağış nedeniyle sel ve taşkınla mücadele çalışmaları sürerken bölgede faaliyet gösteren firmalar iş makinesi ve personel desteğiyle katkı sağladı. Tokat'ta Almuz Barajı'ndaki doluluk oranı %100'e ulaşınca 464 hane tahliye edildi, binlerce hayvan güvenli alanlara taşındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece. Sivas'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Yozgat'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 15 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
1: Ünlü sanatçı Mabel Matisse bir olay nedeniyle gözaltına alındı. Olayın detayları henüz netleşmedi. Sanatçının durumu hayranları ve medya tarafından yakından takip ediliyor. Ahbap Haluk Levent'in yoğun bakıma alındığını duyurdu. Açıklamayla birlikte sanatçının durumu hakkında kamuoyuna bilgi verildi. Haluk Levent'e geçmiş olsun dilekleri iletildi. Bayburt'a bağlı Kırkpınar köyünde etkili olan kuvvetli yağış ve kar suları nedeniyle dere taştı. Su birikintileri oluştu ve köy halkı tedirgin oldu. Su baskını riskine karşı çalışma talepleri arttı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi, Adana'daki Kürkçüler E tipi cezaevinden İstanbul Maltepe cezaevine değiştirildi. Dolar, ABD ve İran arasındaki barış anlaşmalarıyla global piyasalarda gerilerken Türkiye'de rekor kırarak 45,59 liradan başladı. Dolar endeksi 6 haftanın en yüksek seviyesinden geriledi ve gün içinde 45,61 liradan işlem gördü.
2: Spor.
1: Galatasaray, Real Madrid'den ayrılması beklenen Eduardo Camavinga'yı 50 milyon euro bonservisle transfer etmek istiyor. Camavinga, iki yönlü futbol yeteneğine sahip. Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 75 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti. Beşiktaş Futbol Direktörlüğü için Önder Özen ile anlaşarak ekranlardan tanınan isimlerin kulübe alınmasıyla dikkat çekti. Tartışmalar sürüyor.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6.687 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Zeynep Dizdar'ın sesiyle radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktiniz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 200.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum Müzik
5: Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Güzel bir perşembe gününü paylaşmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Adım adım bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram için, tatil için hazırlıklar devam ederken biz de bu perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşıyoruz. Peki, ben Rania, mikrofonun başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel perşembenin iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Dopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bayram yaklaşıyor. Bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram tatilinin, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte herkes tatil programı yaptı ama ümit ediyorum sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz tatil programları yapmışsınızdır. Çünkü daha deniz suyu sıcaklıkları tam olarak ısınmadı. Tam olarak tatil yapabileceğimiz zamanda değiliz. Bayram boyunca da ülke genelinde yağış geçişleri bekleniyor zaten. Bence en güzeli bu 9 günlük tatili hem akraba ziyaretleriyle hem de dinlenerek hem de bir arada vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Hala program yapmadıysanız benden size küçük bir tavsiye. Bayram tatili yaklaşırken sevdiklerinizle bir arada olmayı, nerede o eski bayramlar diye söylenen büyüklerinizi ziyaret edip eski bayramları yad etmeyi unutmayın. Güzel bir bayram geçirmenizi ümit ediyorum. Tabii ki yola çıkacaklar, trafik kurallarına uysunlar. Tabii ki şehir değiştirecek olanlar yanlarına gidecekleri şehre göre kıyafet almayı da ihmal etmesinler diye hatırlatmış olalım. Anneler her zaman olabilecek şeyleri düşünüp her hatırlatmayı yapma gereğini duyarlar biliyorsunuz. Bayram gelmeden de biz de bu küçük hatırlatmaları yapalım anneler yerine diyelim. Bayram hazırlıklarına devam ederken en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası artık sosyal medya. Her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Azaltalım, biraz daha uzaklaşalım derken, şahsen ben ekran süreme bakıyorum, geçen aylara nazaran biraz daha yükselmiş. Oysa ki biraz daha azaltmak lazım. Biraz daha el işlerine yönelebilirsiniz. Bu sene mesela şu takke şeklindeki örgü bereler ya da bandanalar, örgü bandanalar çok moda. Bir günde birkaç saatte hatta bitirebiliyorsunuz. El işi yapmanın el göz koordinasyonunu arttırdığını, odaklanmayı kuvvetlendirdiğini biliyorsunuz. Bırakın telefonu bir kenara, alın elinize tığ, ip, şiş, ne varsa örebileceğiniz, bayram gelmeden sevdikleri size bayramda hediye edebileceğiniz o güzel verelerden, şapkalardan, bandanalardan örebilirsiniz, örmeye başlayabilirsiniz. Sosyal medyayı bir kenara bırakmak lazım. Peki, sosyal medya dedik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama zihnimizi doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını söylüyor. Bilgi işleme kapasitemizi değiştiriyor. Bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratıyor. İşte bu yüzden diyorum size. Alın tığ, şiş, ne varsa evde, bayram gelmeden sevdiklerinize küçük hediyeler hazırlayın. Hem de sosyal medyadan uzaklaşmış olursunuz.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Yalnız kalmak mı, yalnız olmak mı, sevdiklerinizle bir arada olmak mı? Yani hepsinin yeri farklı bence. Ben yalnız vakit geçirmeyi de seviyorum. Bazı zamanlarda yalnız kalmak da güzel geliyor, iyi geliyor insana. Ama bazen yalnızlık da hiç çekilmiyor. Bu dengeyi kurmanız lazım. İşte bu dengeyi kurarken özellikle sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, sosyalleştiğiniz anların dışında psikolojik sağlığınız için günlük rutininize yalnız zamanlar da eklemeyi ihmal etmeyin diyorlar. Her ne kadar evet yalnızlık bağışıklığı düşürüyor, evet yalnızlık ruh halini olumsuz etkiliyor ama seçilmiş yalnızlığın yalnız başına geçirilen zamanın da önemli olduğunu söylüyorlar. Bu da küçük bir dipnot olarak aklınızda olsun. Yalnız geçirdiğiniz zamanlarda da en sevdiğiniz şarkılar hayatın ritminde radyonuz açık olsun.

Son zamanlarda Z kuşağı arasında hızlı yayılan ve sosyal medyada da viral olan yatakta çürüme akımı büyük tartışma yarattı. Bed rotting, bütün gün yataktan çıkmamanın masum bir dinlenme mi yoksa bir psikolojik sorun habercisi mi olduğunu tartışıyorlar. Uzmanlar ikiye bölündüler. Bu Z kuşağının yeni trendi yatakta çürümenin, yatakta fazla vakit geçirmenin onlara iyi geldiğini söylese de uzmanlar aynı görüşte değiller. Çünkü hem hareket etmiyorlar, hem bütün gün yataktan çıkmayarak saatlerce telefon, bilgisayar ekranına bakıyorlar. Yemeklerini de yatakta yiyorlar, hareket etmiyorlar. Dolayısıyla bu durum gerçekten onları olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada da bu akım çığ gibi büyüse de siz yine de her akıma kulak asmayın. Hatta sosyal medyadaki akımların pek çoğunun size iyi gelmediğini hatırlatmış olayım. Hareket edin, dans edin, yatağınızı mümkünse sadece geceleri uyumak için kullanın.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Aromaterapinin, güzel kokuların bugüne kadar ruh halimizi iyileştirdiğinden hep bahsettik. Sadece ruh halimizi iyileştirmiyor, iyi bir uyku da vaat ediyor bize bazı kokular. Stresli zamanlardan uzaklaşmak istediğinizde, biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzda kokusuyla sakinleştirebilecek, ruh halinize iyi gelecek kokulardan bahsetmek istiyorum. Lavanta listenin başında. Özellikle rahatlatıcı, ruh halinize iyi gelen kokular arasında ilk sırada lavantanın yer aldığını biliyorsunuz. Çünkü eskiden beri o lavanta kesecikleri hep çekmecelerimizde vardı. Belki de hep iyi geliyordu bize. Bergamot çiçeğinin, papatyanın, özellikle gece yatmadan önce çayını içtiğinizde de papatya kokusunun da iyi geldiğini söylüyorlar. Yasemin çiçeklerinin o muhteşem kokusu kesinlikle sakinleştiriyor. Menşei ülkesi Hindistan olan mira ağacının reçinesinden elde edilen mür kokusunun da sakinleştirici etkisi olduğunu söylüyorlar. Daha önce hiç denk gelmedim. Denk gelirsen bir koklayalım bakalım nasılmış acaba. Ada çayının, hatta son zamanlarda ada çayı tütsüsü çok fazla konuşuluyor. Ada çayının da stresi azalttığı, iyi bir enerji verdiği biliniyor. Keskin ve sert kokusu sayesinde solunum yolunuzu rahatlatan biberiye de ruh sağlığınıza iyi geliyor. Ve siz bu kokuları doğru zamanda kullanırsanız ruh halinize iyi gelecek aromaterapi kokuları sayesinde de kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, unutmayın.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece. Sivas'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Yozgat'ta hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 15 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta yoğun yağış nedeniyle sel ve taşkınla mücadele çalışmaları sürerken bölgede faaliyet gösteren firmalar iş makinesi ve personel desteğiyle katkı sağladı. Tokat'ta Almuz Barajı'ndaki doluluk oranı %100'e ulaşınca 464 hane tahliye edildi, binlerce hayvan güvenli alanlara taşındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 kişi sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Ünlü sanatçı Haluk Levent sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ahbap adlı dernek tarafından yapılan açıklamada Levent'in durumu hakkında bilgi verildi. Hayranları ve sevenleri endişeli bekleyişe girdi. Servet G. annesi yalnız bırakınca sinir krizi geçirip evin camlarını kırdı, eşyaları sokağa attı. Polis ve sağlık ekibi geldi, kardeşi tarafından ikna edilerek kapıyı açtı, hastaneye götürüldü. Şikayet yok. TBMM kabul edilen kanun teklifiyle varlık barışı düzenlemesini yasalaştırdı. Yurt dışında varlıklarını getirenlere 20 yıl gelir vergisi muafiyetiyle düşük veraset vergisi gibi teşvikler sunulacak. Tokat'ta taşkın riski sürüyor. Turhal'da Almuz Barajı maksimum doluluk oranına ulaştığı için 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi. İlçede önlemler üst seviyede tutuluyor. Spor. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde Fenerbahçe'nin başına geçmek için 3 isimle ekibini kurmaya başladı. Çalışmalar sürüyor. Eski NBA oyuncusu Ben Simmons, South Florida Seals takımıyla Sport Fishing Championship'te düzenlenen Volkers K Open Cup organizasyonunda şampiyonluk kazandı. Sacramento Kings, Domantas Sabonis için takas seçeneklerini değerlendiriyor ve daha genç bir uzun rotasyonuna yönelmeyi planlıyor. Takım önümüzdeki sezon hedeflerini belirliyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bbugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6686 lira 63 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bayram yaklaşırken tabii ki bayramda sahne alacak ünlülerin nerede sahne alacağı, ne kadar ücretler kazanacağı da en çok konuşulan haberler arasında. Yok, ben ücretleri ve nerede sahne alacaklarını söylemeyeceğim ama siz mutlaka görmüşsünüzdür. Eğer plan program içerisinde sevdiğiniz sanatçıları izlemek de varsa bayram boyunca pek çok ünlü çalışmayı tercih edecek. Onlar bizim gibi bayram tatili yapmıyorlar pek çoğu. Peki bayram tatili yaklaşırken sizin bayramlık planlarınız neler? Hala şekillenmediyse sevdiklerinizle bir arada olmayı, büyükleriniz hala hayattayken onlarla birlikte vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin. O halde bayramlıklar hazırlansın. Eskiden bizim yaptığımız gibi kırmızı pabuçlar başucuna konsun. Sabah uyandığınızda bayram sabahında erkenden uyanıp bayrama erkenden başlayın. Nerede o eski bayramlar diye söylenmek yerine eski bayramları yad edelim bu bayram bence.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

0: gerisi kolay.
1: Pek çok ünlü ismin dünyada pek çok örneği var. Hayatı filmlere konu oluyor. E tabii ki bizde de hayatı filmlere konu olan pek çok ünlü isim var. Özcan Deniz de bu isimler arasına eklenecek, müjdeyi verdi. Hayat hikayesini film yapmaya karar vermiş sevgili Özcan Deniz. Gerek şarkıları gerek filmleriyle gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Özcan Deniz geçtiğimiz gün 54. yaş gününü kutladı. Yeni film projesiyle ilgili de ilk ipuçlarını hayranlarıyla paylaştı. Son olarak Öykü Karayel ile başrollerini paylaştığı Son Yemek adlı filmde hem kamera karşısında geçen hem de yönetmen koltuğuna oturan Özcan Deniz, yeni film projesi olduğunu müjdeledi. Gerçek hayatının kesiti olan bir film yapacağını dile getirdi. Hatta fareli ev olacağını da duyurdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özcan Deniz, filmin adını da açıklamış oldu. E biz de merakla bekliyoruz tabii ki. Bakalım ne zaman gelecek yeni filmin vizyon tarihinin müjdesi.

kredi kartından harcama yapıyorsanız eğer, belki de her ay otomatik hesaptan ödeniyor kredi kartı harcamaları. Hiç ekstrenizi kontrol ediyor musunuz? Küçük bir detay gözünüzden kaçıyor olabilir. Fazla fazla ödeme yapıyor olabilirsiniz. Bir dönem ihtiyaç duydunuz ama daha sonra varlığını bile unuttunuz. Zombi abonelikleri fazladan ödüyor olabilirsiniz. Tüketici Hakları Derneği'nden gelen bir uyarı ile birlikte ben de hatırlatmak istiyorum. İlk ay ücretsiz gibi kampanyalarla başlayan üyeliklerin iptal edilmediği takdirde yıllarca fark etmeden devam edebildiğini söylüyorlar. Kredi kartı ekstrenizi düzenli kontrol etmeniz konusunda uyarmışlar. Ben de hatırlatmış olayım. Gereksiz fazladan zombi abonelikler, gereksiz ödemelerde canınızı sıkmasın. Kart aboneliklerini şöyle bir kontrol etmekte fayda var diyelim hanımlar beyler.

0: değmesin nazar.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

eskiler ne demişse doğru söylemiş. Mesela bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derlerdi eskiler. Bilenler, duyanlar mutlaka vardır aranızda. İşte bunu araştırmalarla da kanıtlamışlar. Kimlerle diyor, vakit geçirdiniz diyor uzmanlar. Kim olduğunuzu belirliyor diyor. Sosyal çevrenin ruh sağlığınızı önemli ölçüde etkilediğini, destekleyici ilişkilerin streste başa çıkmanızı sağlarken toksik çevrelerin kaygı yaratabildiğini söylüyor uzman psikologlar. Bazı insanların yanında kendimizi sebepsizce iyi hissederiz. Yalnızca bir gülüşleri bile içimizi ısıtır derken, bazılarıyla birlikteyken modumuz düşer, fark etmeden sessizleşiriz, mutsuzlaşırız diyorlar. Yani kiminle vakit geçirdiğiniz gerçekten önemli. Yani eskilerin dediği gibi, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim, o kadar doğru ki.

Güzel bir Perşembe günü dedik, hafta sonuna ve dahi bayram tatiline bir adım daha yaklaştık. Perşembenin tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkarttık. Bugün de iki saati birlikte paylaştık. Yanı başınızdaki radyoda en sevdiğiniz şarkılar sizinle buluşmaya devam edecek. Müziğiniz hep açık olsun. Biz yarın yine cuma gününde hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldan düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
2: Spor.
1: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop yerine ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
5: Ego, dört yanımdan.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Üzülmedin ki, üzülmedin ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın havanın en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece. Havanın çok bulutlu olması ve hafif yağmur yağması tahmin ediliyor. Yozgat'ta ise yarın en yüksek 17 dereceye ulaşacak. Yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Yeşilırmak taşkını riskine karşı Zile ve Turhal'dan tahliye edilen vatandaşlar pansiyonlarda barındırılacak ve ihtiyaçları karşılanacak. Vefat eden 21. dönem Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de tören düzenlendi, saygı duruşu yapıldı, dua okundu ve katılımcılar yer aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Hakkında gözaltı kararı olan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi. Sarıkaya açıklamasında yaşanan durumu detaylandırarak kamuoyunu bilgilendirdi. Gözaltı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi hazırlandı. Mahkeme Ersoy hakkında istenen ceza ile ilgili detayları paylaştı. İddianame süreci ve sonuçları kamuoyunda merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu vurguladı. 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi olduğunu belirtti. İBB davasının 41. gününde tutuklu sanık Serhat Kapkin'in çapraz sorgusu başladı. Bayram öncesi yapılan duruşmada mahkeme heyetinin tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor. Servet G. annesi tarafından evde yalnız bırakılınca sinir krizi geçirdi. Evin camlarını kırarak eşyaları sokağa attı. Olay üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servet G. hastaneye kaldırıldı.
0: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda Süper Lig için 10+4 yabancı kuralını açıkladı. Kadroda 10 yabancı için yaş kriteri yoktur. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Gençler Birliği en fazla teknik direktör değişikliği yaptı. Süper Lig'de Göztepe kalecisi Mateus Lis 2025-26 sezonunda 3060 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6663 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasıyla artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabilecek dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı.
2: Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yaşatır evi çaysıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: haberin merkezine. Başında da söyledi.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: aslında 41. celse görüldü. Savcı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi için tahliye talep etti. Duruşma, tutukluluk incelemesi yapmak üzere ara verdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Serenay Sarıkaya, basın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada süreçle ilgili bilgi vermedi. Bu gelişme, ünlü oyuncunun hayranları arasında büyük merak uyandırdı. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı maksimum doluluk seviyesine ulaştı. Taşkın riski sürüyor. 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu önlemlerin artırıldığını açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezi, Hayat 112 mobil ihbar uygulaması ile ihbarları dijital ortamda topluyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar sesli ve görüntülü ihbarda bulunarak olayları daha hızlı bildirebilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşımın 26 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar ücretsiz olmasına karar verdi. Ücretsiz kullanım süresi belirlendi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için 10+4 yabancı futbolcu kuralını açıkladı. 10 yabancı futbolcu yer alırken, 4 oyuncunun 2003 doğumlu olması gerekecek. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kararı sonrası Saça Boya ile olan bonservis pazarlığını durdurdu ve başka mevkilerde kullanma kararı aldı. Panathinaikos, Euroleague'de Valencia'ya mağlup olduktan sonra Ergin Ataman'la yollarını ayırma ihtimali gündeme geldi. Giannakopoulos'tan destek geldi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altın ise 6.658 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Yeşilırmak taşkını riskine karşı Zile ve Turhal'dan tahliye edilen vatandaşlar pansiyonlarda barındırılacak ve ihtiyaçları karşılanacak. Vefat eden 21. dönem Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de tören düzenlendi, saygı duruşu yapıldı, dua okundu ve katılımcılar yer aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın havanın en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece. Havanın çok bulutlu olması ve hafif yağmur yağması tahmin ediliyor. Yozgat'ta ise yarın en yüksek 17 dereceye ulaşacak. Yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Aramızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren görevi iadesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı.
2: Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de iç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16, 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16, 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir gün içerisindeyiz. Bu güzel ve keyifli gün içerisine en özel sanat müziği eserlerimizi dahil etmek adına Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim program birlikteliğimiz devam ediyor. En güzel, en hareketli çalışmalar bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında kulağınızda olacak. Güzel bir Muazzez Ersoy eserini geride bıraktık ve en özel şarkılarımızdan bir tanesiyle devam ediyoruz.

Günün en güzel dakikalarına en güzel şarkılarımız eşlik etmeye devam ediyor. Hüzan bir eser paylaştık efendim. Kaleden top atarlar dedi sanatçımız ve program birlikteliğimiz uşak bir çalışmayla devam ediyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil diyecek sanatçımız.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, program birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir Hüner Coşkuner çalışmasını geride bıraktık. Sanatçımızı hareketli bir şarkıyla ağırladık ve bir Hicaz potpourri ile devam edeceğiz. Bahadır Özüşen seslendirecek bu güzel potpourri'yi.

Sevgili dostlarımız, program içerisinde son olarak Ebru Cündü Beyoğlu yorumundan paylaştık güzel bir Kürdü ricaskar eser. Söyle nazmı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz ömrüm olur kış, canımın ta içisin sen dedi sanatçımız. Ve yine hareketli sanat müze eserlerimizden bir tanesini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: sen deli misin?
1: Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinleyen sevgili dostlarımıza teşekkür ediyoruz ve hepinize radyomuz vasıtasıyla huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 47 82. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarımı. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim. Yüzüme hiç bakma.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

0: Sinerji Gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

Çöküyor üstüme yavaş yavaş. Çiçeğimin